0: hocam.
1: Hazarin ağrı bir yere sunin geliver. Gomidası sezi ammen ordeğya kıbahe. Hayaşkari gentani nergayin masin. Araraden minçe Uruguay.
2: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.